0: Ha, şöyle.
1: Pazarlanan seri.
0: Çok iyi. Notify E&I dispatch in the 5 and give me a 21.
1: Tamam.